0: Nizalayında ki gitti güzelayda da koğa ki kor neydi ki gitti kendi kulu dedin o iyi dedin et ayune Allah da ki ayune ne zaman kokeliga ne çingüle iyi var
1: Oha.
0: koğalayda güzel.
1: Kitlayım ola kelintiler. Ya yüne iyi kutte ya yüne tüy kanı kisa ne kanı kanı kalay betha uranium kanı gasını iyi gana kiti.
0: Hadi ne zor, ne kezor.
1: O tüy ya kiti lakin ne kezo?
0: Ha ne kezor. Bu kani tuğa kani kua kontra kente lanın ne kezor. Asya yine testing gibi de bu meşin bu sıra yine de asya yine kutsaba en da yine yeta gitti. Enge ne zorlayın da ne iyi meşin de kutsayı tepkiyen de. Ne
1: Oha.
0: uygulayın. En de
1: Ha
0: dike zeyyo. En de iyi yine kanı gelin. En de iyi yeta yine asya ki yine ne yan hak eder. Ne zon den de yemona yine tuki den kutu oteli gitti. Sayın gitti.
1: Oha, inta kute i teoga a kreina sinte kanese kute i ina kute ia ye golfa da kale kani a yune ye kanile in tu kani netsi wite peke kale chia kaine ye ni.
0: In kwedi mo la ti sne tota ni ta ku kirin kele en le ta ti hata e kon so ku ti sala ta e mo la e kwe ku ria ta te re wi i ku e zo en pe i zo zo in to sa zo la hata ka ti zo ku no la ta ka le so ku si ni tia pa ne en ta i pe tsa te tu le ki ti le ta ti hata i kwe pe ni ri ngu le i zo zo i pe ka zo ne ta he i zo ne zo le tra hati ta i ya yu ne ne ti ke
1: Oh, international, ne kanita, ne zotini.
0: Da kane zo tene kesa tane on da ke khatini ki je zo khani ke wa ta ne tene thu so de de de tene thu thetra ti khane so do de de da ta ku tene thit khaundi no ge ta meeting a de de na en ta i khnai ti da mo la ke kha ku is sa tene tene ke i thu ga zo bu ki te na ba thu ko la tene thu ko la ne zo da a si te ku lo na ne kha khu te kha ta na ti no ku is sa ha ge ta
1: khani in tu ko ate sri na sa ki tene la hin do ten so tan ke khani ko ga na sa ku ekhani kini wata
0: a de koko te je de din ko fai ko ek mula khetin sile ke tale south fort smith ko je le ke ta ye ko ene ne ching we point point kana yune chine ko ge and that inta ti din ko khane ko na khane ale ke inta ta ye ke kre yo ta tani ji ko ye ke kre yo ta inta ti en ko je se ta ko yo men ka
1: ne sani ita khani tene ne ne khani ne ke khani ta ku te khani ga I ga ye ke ala kha ta te kha tene ye ke kre yo ta Nezwani.
0: And then in Dubik, LA, that's it. It's your bullets at the thing we really get that. Kakani Bega Sumbaku and you are in a more than work as well. And that's in a not work equal, but Hanisi Wako is that. And that Tanisi did the Kikreil that you then a Kena Kintele Gugu Duchet Wako is. I mean, I'm a Devana Kinte, Cam 1, Cam 2, then it's Pil Nakintele. And the hot Anaguni, when there are six in a good and let go a Kuntako, a million the Leona. I mean, like in. Intele ne kutia ne chena ta wa hona e kona na inta ta and then like in their traditional knowledge collection of stories e kai them like in the and then in kula kuina ne kon ta ka fo ne ka ko ta na
1: na ta na ru in on the sisu kon ta ta
0: and pe ka ko ta na ta mas ti de ne kon te e to tan de ke na ko ta wa le a si su ta inte kwa ne zo a si sui ta ke le ke
1: oh in the so ke teni Intu sui so tanke koko ya na se te kinta.
0: Ata university kiti gula, ata school na kinta enda. Aita ni ile tenaga chont, ite tenaga nezo kita.
1: Nesu nesu.
0: Ata kaita masira, tine wa ete ga kuna ter, ena tene to denga la, ta te lukui.
1: Enta ta, hota yan kusi asa rusi na wane.
0: Intu ka inte kini wita da yunet, ka yunet asila da mind kina patite, yunet pala za tondele. Intu ki, intu inte. Zonda kick work at that go and say in a hageta in a ye take more like in an assessment hit doing pay yellageta e kutanaga kokulati kokulata e some of be alligata into hind us nagila and that kokunola kuri kokula and that puni china into that then good to get it up into hind killa and that in the yumba lots of carful remediation and naki high green the kahunas rikini wonder that in the miss away when they
1: Diane, in remediation, can you go like the Hindi Iwa, the Nehekoate? Go see, Gola, you can't induce Shia Kanakuhiga.